0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Nüfus sayımına katılma zamanı. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma vizesi olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Çevrim içinde kağıt formu doldurarak veya ihtiyacınız varsa yardım alarak katılabilirsiniz. Farklı dillerde mevcut olan destek çevrim içinde ve telefonla sunulmaktadır. Ve unutmayın, nüfus sayımı gecesi çocuklar, bebekler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere evin İçinizde bulunan herkesi sayıma dahil edin. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Okullar, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi şeylerin planlanmasına bilgi sağlar. Katılarak dilinizin, kültürünüzün ve topluluğunuzun temsil edilmesini sağlarsınız. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir. Station sponsor.

Good afternoon. Welcome to the Turkish program on 4BFM 98.1. We are with you for the next 1 hour. 4BFM Türkçe programına hoş geldiniz. Bugün her salı günü olduğu gibi bir saatlik beraberliğimiz olacak.

0: Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.
1: Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz programımıza. Yine her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Karar, ehliyet ve saygı üçlemesinden hareketle başlamıştık. Önce ehliyete, uzmanlığa değer verilmesi gerektiğini, sonra bizimle olan fikri ve duygusal yakınlıktan ve son olarak da kişinin ilmini kendi hayatında nasıl tecrübe ettiğinden bahsetmiştiniz. Ve bunların her birinin de basamak basamak çok önemli olduğundan, tecrübenin özellikle hı hı. önemli olduğundan söz etmiştiniz.
2: Şimdi tabii bu istişare etmedeki önemi konuşuyorduk. Ve aslında sorunumuz şu. Biz şöyle bakalım. Bu dünyayla öteki dünya arasında bir köprü var. İster buradan sırat deyin, ister başka bir şey deyin.
1: Nasıl yani, bir bağlantı kurarsın? Kuralım var o.
2: Evet, ama dünya ve ahiretin farklılıkları da var. Mesela dünyadaki birçok şeyi siz yanınızda götüremezsiniz.
1: Evet.
2: Çorabınızı bile götüremezsiniz. Sizinle birlikte gömülemez. Yani götürebileceğiniz neler var diye baktığınızda hakikaten yanınızda neyi götürürsünüz? Benim eleye eleye geldiğim tek bir şey var. O da aldığım kararlar. Bizzati.
1: Çünkü amellere de kararlar.
2: Ben, tabii ki zaten amel karardan oluşur.
1: Evet.
2: Bir amelin fiiliyata dönüşümü için önce karar gerekir. Hiç kol bile uzanmaz emir gelmeden. Emir ise niyet olmadan. Hı. Susadığınızı fark etmezseniz suya doğru kolunuzu uzattıramazsınız. Dolayısıyla kişinin o karar mekanizması zaten akıl varlıklarında olan bir şeydir. Ve bizim bizzati bizi biz yapan şeydir. O yüzden kararı önemsiyorum. Ve karar vermede kişilerin kimse ya bir kere başkasının hani adına karar verildiğini düşünenler var ya hani şey diyorlar işte onlar cahiller işte kandırılıyorlar. Ben asla ve kata dünyada hiçbir insanın Allah'ın bizzat buna izin verdiğini asla inanmıyorum. İzin vermez zaten. Sünnetullah'tır. Hiç kimseyi kandıramaz. 3 aylık bebeği bile kandıramıyorsunuz.
1: Kimse kendi aleyhine olan şeyi
2: hisseder.
1: Hisseder muhakkak.
2: Hisseder.
1: Bilgi dahilinde olmasa bile bu
2: çıkarı
1: hisleriyle.
2: Çıkarı yoksa evet. Orada bir hani bu hevası ona şey yapabilir. Onu ikna olmasını sağlayabilir. Kendi hevası. Yani orada bir çıkar görebilir. Aa, bunlar çok güçlüler. Ben bunlardan yana olayım diyebilir filan.
1: Evet.
2: Ama o kişi onu istediği için değildir. Kişi kendisi. Yani bunu bir kere unutmayın. Yani bu zaten o kadar şey nasıl denir? Yanlış, irrasyonel bir düşünce ki.
1: Ama çok yaygın da hepimizde. Buna itimat ederiz.
2: Şeyden dolayı işte
1: kandırılmış
2: inanmak istiyoruz.
1: Topluluklar.
2: Evet. Evet, inanmak istiyoruz. Oysa
1: izah etme yöntemi olarak sanki.
2: Bu onu yaratana saygısızlık aslında. Yani ne kadar akli melekesi normal şeylerin içerisindeyse o kişinin kandırılma diye bir şeysi yoktur. Kanabilir, kişi kendisi kanabilir bakın o ayrı. Ama başkası onu kandıramaz.
1: Kendini ikna ettiği için mi kanar?
2: Evet. Kendi tercihlerindeki...
1: İkna olmak istiyorum.
2: Hayır, biz zaten oraya gelmek istiyorum. Biz karar verirken başkasına göre karar vermeyiz. Biz kendi niyetlerimize göre, çıkarlarımıza göre, fayda gördüğümüz şeylere göre. Yani karar mekanizması hepimizde aynıdır. A'yı da seçenler aynı karar mekanizmasından geçer. B'yi de seçenler aynı karar mekanizmasından geçer. Sadece Hazreti İbrahim Peygamberimiz der ki size hiçbir faydası olmayan, hiçbir sizi zarar önleyemeyecek olan ve sizi hiçbir zaman duymayacak olan bu şeylerime tapıyorsunuz derken aslında karar verirken ne kadar yanlış şeylerden karar veriyorsunuz. Onların size bir faydası yok ki derken faydayı gerçek satına çeker.
1: Evet.
2: Ötekisi de aslında fayda umarak yapıyor ama o fayda gerçek satında değil. Yani o kendi hevasına tabi olduğu için kendi hevası neyi emrediyorsa onu yapıyor. Tabii dolayısıyla biz şöyle değiliz. Yani %100 haklı, %100 öteki taraf gibi bakmayalım. Öyle anlar olur ki karar anına geldiğimizde istişare bile etsek bazen yine çelişkide kaldığımızda hani kalbine sor denir ya ya da işte kalbinin götürdüğü yere git. Kalbe sormak ne demek? Vicdanı aslında. Oradaki şey vicdandır. Vicdan hiç yalan söylemez. Asla söylemez. Vicdan hatta öyledir ki en geçimsiz ama hep en doğruyu söyleyen hiç vazgeçmeyen bir
1: mutlaka
2: sestir.
1: Mutlaka bir huzursuzluk kıpırtısı olur.
2: Huzursuzluk değil. Biz onu huzursuzluk diye tanımlarız. Çünkü sizin huyunuza gitmediği içindir
1: evet.
2: O. Yoksa hiç huzursuz değildir. Çok nettir bir kere. Onda duygu yoktur. Yani duygusal bir ay falan yoktur. Doğruluk vardır. O yüzden o kalbe sor derken aslında vicdanınıza sorun. Şimdi vicdan çünkü söyler. Vicdan doğruyu emreder. Ve genellikle de herkeste vicdan vardır, oluşmuştur. Ha, bu vicdan bazılarında geliştirilmiştir. Nasıl? Hı. Desteklenmiştir. Neyle? Bilgiyle desteklenmiştir. Neyle? Yaşantılarla. Neyle? Rol modellerle. Ve bize öğretilen doğru ahlaki değerlerle. Neden değerler bizim için önemli? Çünkü o değerler benim tutunaçlarım. Eğer o değerlerim olmazsa ben karar vermede zorlanabilirim. Doğruyu yanlışı ayırt edemeyebilirim. Ha, vicdanım bana bunu söylese de o vicdanı dinlemeyi bilmiyor olabilirim. Çünkü çoğumuz vicdanımızı dinlemeyi de bilmiyoruz.
1: Susturmayı tercih ediyoruz
2: bazen. Ya da bağırsa da duymuyoruz, sağırlık yapıyoruz. Dolayısıyla karar mekanizmasına geldiğimizde o bizim samimiyetle ve kendimize ilişkin. Sadece kendimize de değil, şeye bakmak lazım. Bir kere mukayese akıl gücü demektir. Mukayese ediyorsanız, neyle neyi karşılaştırıyorsanız, o karşılaştırmada da geleceği nerede buluyorsanız, çünkü karar şu ana ait değildir, geleceğe ait bir şeydir. Yani karar verilmeden önceki yaşantıyla karardan sonraki yaşantı değişecek demektir. O yüzden kararı vermek o manada çok geciktirmeden ama gereğini yaparak vermek, karar verdikten sonra da sonucu Allah'a teslim olmak. Ve ondan sonra da o karara ilişkin yanlışlık görseniz bile o değiştirmeyi geçmişe özenerek değil şu an için yapmış olmak. Yani bazen öyle kararlar verilmiş olur ki iş işten geçmiştir artık, verilmiştir. Artık orada yapacak tek bir şey vardır. Hata ise bu, hatanın neresinden dönülse kârdır deyip tövbe edip yönelmek, doğruya yönelmek. Tövbe çünkü yönelmek demektir, doğruya yönelmek. Dolayısıyla bizim bu aşamada selim bir kalple karar vermek demek, kalbinizin, vicdanınızın da sizi onayladığı iş yapmak. Mesela genellikle vicdanın önerdikleri bizim hoşumuza gitmez. Çünkü hem yapılması zordur, hem yani zorlayıcı bir şey yoktur.
1: Çıkar payı düşüktür.
2: Çıkar payı düşüktür, mecbur değilsinizdir. Yapmadığınız zaman o an için reddedilme, küçük görülme, cezalanma gibi şeyiniz yoktur. Yani ahirette vereceğiniz hesap belki şu an sizi çok ırgalamayabilir. Aslında o çok önemlidir ama yani bunu şey için söylüyorum. O anlık gafletler için söylüyorum. Ama bir kere onun sözünü dinleme ve hakikaten onun dediğini yapmaya giriştiğiniz anda da müthiş bir selimlik, selamet oluşur üzerinizde. Huzur deriz biz buna.
1: Evet.
2: Gerçek huzur başkalarının da yaşanana huzur değildir. Gerçek huzur sizin İçiniz. İç selim kalp, yani kalbinizin dediğini yapmış olmanın getirdiği bir şeydir bu. Vicdanınızın öngördüğü, doğru bulduğu şeyi yapmakla ilgili bir şeydir. Ve o noktada vicdanı kirlenmemiş. Çünkü vicdan da kirlenebilir bazen. Vicdanın referansları vardır.
1: Az önce beslenmesinden, evet, geliştirilmesinden söz ettiniz.
2: Evet, doğru besleme kaynaklarıyla beslemek lazım.
1: Öyle olmazsa da o zaman vicdan köreliyor.
2: Hem köreliyor hem de çelişkili bilgiler aldığı zaman birbirini yiyor. Vicdan kendini çürütmeye başlıyor.
1: O zaman doğruyu gösterme ve hissetme özelliğini de kaybeder mi o durumda?
2: Yani bir kere tabii ki sizin hem sesini duyurma özelliğini kaybetmiş oluyor. Çünkü düşünsenize bir bilgi, başka bir bilgiyle birbirini çürüten bilgisi orada kaos çelişki oluşur.
1: Evet.
2: Vicdan çelişkili bilgileri asla kabul etmez. O yüzden yani her şey birbirini götürdüğünde doğrusal tek bir doğruya götüren bir bütünlük, bir iç tutarlılık, bir güvenirliği olmalıdır. Vicdan öyle çalışır çünkü. Vicdan da isterseniz 100 çeşit konu sorun, her konunun cevabı ötekiyle uyumlu olacak şekilde birdir. Ve hepsi tek kapıya götürür. Tek noktaya götürür. Vicdan o yüzden bütünlük arz ettiğinde anlamlıdır. Ve vicdanın beslenmesi kesinlikle referans aldığı noktayla, uyumlu olacak. Yani kendisinde hiçbir çelişki bulunmayan bilgi kaynağıyla yükleme yapılması gerekir.
1: O zaman farklı farklı vicdan türlerinden de söz etmek mümkün beslendikleri kaynağa göre.
2: Yani vicdan türü değil belki de vicdan halleri diyebiliriz. Evet. Yani bozulmuş vicdan halleri de olabilir ya da çürümüş ve vicdanını kaybetme. Mesela vicdansız terimi kullanıyoruz biz. Evet. Ne demek vicdan? Genellikle zalimler. Halbuki nedir? Kendi yaptığı yanlışlığı kendisine söyleyemeyen, kendisini uyaramayan bir mekanizması olmayanlara biz vicdansız deriz.
1: O zaman temelde özde hilkatin icabı olarak benzer bir vicdan şeyi var, durumu
2: hepimizde
1: var.
2: Hepimizde var. Allah bizi başka türlü yani biz demez miydik o zaman? Ben nereden bileyim? Bende böyle bir bilgi yoktu deseydik o zaman haklı çıkardık. Oysa bu anlamda Rabbimiz bize her daim yardımcı, her daim bize doğruyu bulma konusunda her türlü donanımı, iç donanımı, dış donanımı o da yetmemiş. Bilgi donanımını hem vahiy olarak hem rol modeli olarak peygamberler göndererek bize yardımcı olmuş.
1: İşte başka bir referans alarak onu farklılaştırıyoruz. O zaman vicdanın o susması, sesinin kesilmesi, çok ayırt edici özelliğini koruyamaması halinden de yine kişi olarak biz mesul oluyoruz. Onu o hale getirdiğimiz için.
2: Tabii ki. Evet. Bir de şimdi hani mesela vicdanın konuşmasına engel olamazsınız. Vicdan konuşur. Bu ahiretteki elimizin konuşması gibi. Evet. Gözümüzün konuşması gibi. Çünkü o konuştuğu zaman yani ben mesela gözün konuşmasını hiç şaşırmayacağımı düşünüyorum. Çünkü zaten benim içimde mesela konuşan bir doğrucu Davut'um var. O söylüyor sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Ve öyle ki eğer onu hem beslemişseniz çünkü vicdanda mutmain olduğu şeyler var. Ben bunu özellikle ayetleri okurken yaşıyorum. Yani o mutmainliği o kadar besleniyor ki vicdanım o ayetlerden. Evet ya diyor vicdan da. Vicdan o şey görüyor oradan. Beslenmiş oluyor. O beslenmeyle de kendi sizin hani ayeti okumuş olmak hayata geçirmede yetmez. Onun hayata geçirmedeki şeyleri gerekir. Simülasyonları yani uygulamaları, temrinleri. Onları yaparken mesela içinizden birisi der ki bak burada hata yapıyorsun ya da şöyle yapsan daha iyi olurdu. Hatta bazen sizi öyle bir yere kanalize eder ki yuh dersiniz ya o kadarı da değil ama bu kadarını da yapamam. Yani ama o İçinizde o baremi koyacak ki size bir menzil olacak. O menzile ulaşmak için. Evet. Ya benim içimde öyle bir ölçü olmalı ki ben doğruyu yapıp yapmadığımı karar verebileyim. Ya vicdanla bütünleşik verilen kararlar insanı uyutur. Güzel, huzurlu bir uykuya girersiniz. Evet. Yoksa uyku girmez gözünüze. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Allah'ım ben nasıl karar vereceğim? Bana yardım et derken işte o size vicdanla bütünleşik kararın güzelliği oradadır. Evet, ama işte vicdanı besleyen şeylerin yanı sıra biz besleyen o istişareler her tür vicdanla bizim yakınlaşmamızı sağlar. Tabii doğru istişareler vicdanla yakınlaşmamızı sağlar. Ben şeyi önemsiyorum. Derdim en iyi kul, en ideal kul. En iyi insan, en mükemmel insan olmak değil. Allah'ın rızasını kazanmış olmak. Bizim hedefimiz bu. Allah'ın rızasını kazanmak da samimiyetten geçer.
1: Din samimiyettir diye.
2: Evet.
1: Hadis-i Şerif'te buyuruldu.
2: Yani o nasihat oluşu, samimi, yani sahih oluşu. Yani benim içimle dışımın bir olmasıdır samimiyet. Yani bütünleşik olmamdır. Neyle? Vicdanımla bütünleşik olmamdır. Evet. Vicdanımla çatışmadan karşısına çıkabilmemdir. Kendimi kandırmadan. Çünkü vicdanla çatışma kendini kandırma işidir aslında.
1: Ne bunalımlı bir hayat olur yani insanın. Sormayın,
2: düşünsenize içiniz hepimiz farklı, dışınız farklı. Yani maskeler takmışsınız. İşte insanlara böyle çok şey gözüküyorsunuz ama içinizde kaynıyorsunuz. Evet. Yani ben o noktada kişinin ihsan bilgisini kolay kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Sizi en iyi bilen Rabbiniz. O kaosunuzdan size yine kurtulma imkanı verecek de yine o. Yani böyle sıkıştığım anlar olmuyor değil, oluyor. Yani bazen elim yetmiyor, işim yetmiyor, gücüm yetmiyor ya da karar veremiyorum. Ve sonra diyorum ki Allah'ım sana bırakıyorum, içimi sen biliyorsun. Ben senin rızan için karar vermek istiyorum. Senin rızan neredeyse bana o kararı verdirecek basiretler nasip eyle. İpuçları ver ya da bana onu kolaylaştır. Yani bazen bakıyorsunuz kendinden gelişmiş bile oluyor. Yani o gün yaşadığınız stres 3 gün sonra hiç unutuyorsunuz bile o yaşadığınızı.
1: Tedavi ediyor Allah. Evet,
2: evet. Onun için o Allah'ın sizi bildiğini ve gördüğünü bilerek hareket ettiğinizde vicdanla çelişmenizi de o görüyor. Ya da vicdanınız aslında bir bakıma Allah'ın sizin içinize koyduğu bir şey, imkan. Onu üzmemek lazım.
1: Doğrulayıcı evet. Bir mekanizma.
2: Yani onu üzmemek lazım. Onunla iyi geçinmek lazım ve onu bir evet. Usta öğretici gibi görmek
1: kabul
2: lazım.
1: Etmek. Kendi içimizdeki istişare merkezi gibi
2: evet,
1: aslında.
2: Evet tabii çok güzel söylediniz. Kesinlikle güzel, evet ve o istişare merkezini bazen hani şey nefsim ya da hevam karşı çıkıyor. Hayır ya sen bilmiyorsun gibi ya da
1: ben
2: işte
1: daha iyi biliyorum.
2: Benim canım onu istemiyor gibi. İşte orada sizin tüm şeyle melekeleriniz devreye giriyor artık. O melekeler ne? Akıl melekesi. Çok güzel bir meleke. Kıyas yaptırıyor. Doğruyu yanlışı uzun vadeli değerlendirtiyor. Hani bugün için belki geçici bir rahatlama ama sonrası daha beter. Ama şu an küçük bir sabır ama kesin selamet. Yani o bilgileri kim verecek? Vicdan veriyor ama işte onu değerlendirecek bir akıl melekesi, muhteşem bir meleke. Onlarla birlikte karar vermek. Ve karar verdikten sonra da kararın neticelerini şeye sunmak, hayata sunmak ve Allah'a teslim olarak muvaffakiyeti Allah'tan beklemek, sonucu Allah'tan beklemek. En doğrusu bu. Allah hayırlı kararlar vermek nasip etsin. Ve Allah'ın razı olduğu kararlar vermek nasip etsin. Bizim yaşam gayemiz ahiretteki hesabımızın güzel geçmesi ve ebedi hayatımızın şekillenmesinde bugünkü yaptığımız küçük emeklerin büyük karşılıkları adınadır. Küçük emekler adı üzerine küçük olması sonuçları itibariyle küçüklüğünü değil, yapış itibariyle de kolaylığını değil ama... Ama bizim için şeyi karar verme aşamasında zorluğu vardır. Karar verdikten sonra hakikaten küçük olduğunu görürsünüz. Mesela en önemli kararlar. Ben hatırlıyorum üniversiteden ayrılma kararım benim için çok çok stresli bir karardı. Zor bir karardı hayatım boyunca. Yani belki de çok fazla böyle bir karar şeyinde durmuyorsunuz. Ama şimdi bakıyorum. Yani diyorum ki çok da önemli bir karar değilmiş aslında.
1: Ama yaşandığı an size yaşattıkları şeyler. Yani,
2: evet ve o korkutmalar açıkılırsın. Hı. İşte çocuklarım var nereye gidiyorsun bize tabi ol. Yani bak buraya mecbursun gibi. Hı. O şey bütün seçenekler sizi şeye itiyordu. Ama vicdanım sesi de diyordu ki. Saygını kaybetme. O çok önemli bir şey. O işte içinizin de sesinin kuvveti, içinizin sesinin ağrılığı yani onun duruluğu, saflığı. Onu yani bu önemli bir şey ve o noktada tabii tevekkül ya da Allah'ın varlığını en yoğun hissettiğinizde o açıklık netleşiyor.
1: Evet.
2: Yani o Allah'ınız varsa gerisi önemli değil noktasını geldiğiniz zaman bütün kararlar çok kolaylaşıyor.
1: Evet. Vicdanın sesi duyulmaz, işitilmez olduğu anda istişareden bahsediyoruz ya hocam. İstişare de o sesi duymaya yol açıcı, kolaylaştırıcı
2: doğru
1: bir şey.
2: Doğru istişareler.
1: Doğru istişareler.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü hani bazen insan hangisi nefsimin sesi, hangisini işiteceğim, hangisi daha doğru noktasında zaten istişare etmeye bizi sevk eden şey de bu oluyor zaman zaman.
2: Ama ne diyor ayet? Onlar hakkı ve sabrı tavsiye ederler. İyiliği emreder, kötülükten nehyedenler. Ne bu? istişare yapılan her durum doğru kişiyle.
1: Doğru kişiyle. Doğru en önemli kişiyle nokta.
2: Yapılan istişarede istişare yapan kişi eğer bu ayetlerin emrinin hassasiyetine vakıf olmuş ise, yani her söylediği Allah'ın razı olduğu ve emrettiği, işte hakkı ve sabrı tavsiye etmesi, iyiliği emredip kötülükten nehyetmesi gerektiğini bilen birisiyle istişare ettiğinizde onu anlarsınız. Evet. O size bir şey önermişse bilirsiniz ki bu emirlerin neticesindedir. Ve o yüzden zaten o saygı mertebesini bu boyutta bakmak gerekiyor. Doğrusu ben bu yaptığımız programı da böyle görüyorum. Allah'a sığınırım. Yanlış bir şeyi önermekten. Allah'tan korkarım. Hakkı ve sabrın dışında bir şeyi emretmekten. Yani tavsiye etmekten. Dolayısıyla biz o ayetlerin yerine getirmekle mükellefiz zaten. Ve bunlar çok zor şeyler değil. Bunlar çok net, basit, kolay şeyler. Sadece yaparken şeyi arındırmak, yani o kararı verirken küçük dünyalık şeyler mi istiyoruz? Çünkü genellikle kararlarımızda mesela ya ne kadar güzel olacak şu perdeleri değiştirsek ya da ne kadar güzel olacak şu mobilyaları. Ama orada bir yandan da fakir ya da göç etmiş Suriyelileri görüyorsun mesela. Diyorsun ki perdemi ben biraz daha devam ettiririm. Perde parasını vereyim Allah. Şimdi bir anda iki karar, yani karar vereceksiniz, iki tercih var. Birisi bastırıyor ya, misafirlerin gelecek, işte kızını da istemeye gelecekler, şöyle de olacak, böyle de olacak, işte senin küçük görmesinler diyen, fısıldayan bir şey. Bir yandan yeter artık, sıkıldım, bak o da şunu yapmış, bu da bunu yapmış, yeni perde, store perdelerde çıkmış, çok da kullanışlıymış bilmem ne diyen. Ama bir yandan da içinizde eğer onu yaparsan Allah'ın razı olacağı bir şey yapacaksın diyen başka bir ses.
3: İşte o caydırıcılar, oyalayıcılar o kadar fazla ki hocam. Küçük.
2: Allah'a sığınalım.
3: Allah'a sığınıp.
2: Yani
3: evet.
2: Doğruyu söyleyen, istişareler yaptığımızda bizi doğruya yönelten arkadaşlarımız olsun.
3: Salihlerle beraber.
2: Evet, salihlerle, ebrarlarla birlikte olalım inşallah hep. İnşallah. Bu önemli. Bu önemli. Yani orada benim şey de değil, sizin bizzati onu görebiliyor olmanız önemli. Oraya harcayacağınız bir para var ama harcamadığınız için o para sizin cebinizde kar olarak kalmıyor. Yani onu siz başka bir yere harcadığınızda yani zaten o çıkacak bir şeydi.
3: Evet.
2: Çünkü eğer böyle yapmazsanız sizin başka yerlerden çıkıyor zaten. Hasta oluyorsunuz ya da bir şey oluyor, bir musibet
3: zaten
2: geliyor.
3: Zaten elinizden gidiyor. Gidecek olanı doğru yere göndermeye
2: baştan
3: gayret etmek lazım.
2: Baştan verdiğinizde öteki musibetlerden de önlemiş oluyorsunuz kendinizi.
3: Evet.
2: Yani elhamdülillah hiç doktora gitmiyoruz diyen birisinin ben biliyorum ki kesinlikle o doktora gidecek paralarını çoktan vermiş, paylaşmış. Sağlığı kendinde kalmış oluyor. Yani ben buna şahidim. Dolayısıyla karar vermede vicdanın sesini dinlemek ve doğrusu iyiliği öncelemek, Allah'ın rızasını öncelemek ve bunun içinde yapılan istişareleri doğru değerlendirmek, doğru insanlarla istişare yapıp karar vermek herhalde hayatımızda, ideal iletişimimizde bize bir ne kazandıracak? Duruş kazandıracak. Bir tık kalitemizi artıracak inşallah.
3: Evet, hem bu dünyamız için hem ahiretimiz için.
2: Evet.
3: En isabetli tavır, tutum, duruş bu olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Değerli dinleyenler, sizlere de bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteydik. Bugün yine karar, vicdan üzerine konuştuk. Haftaya tekrar birlikte olacağız efendim. Hoşça kalın.